Radyo Helsinki'yim. Yeni nüvali harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tatı vogul ve smali ve lepeyen ve tücelbiden mütin olmacık filan töper hapıd ne ayır. Öş dinli harmonisi muzikas. Çı bönten dihin tı cıt atacın de joyn radyo Helsinki'yim. Ne joyn şipe.

Çay, gitar ya ime, yakındı pırdaşuri. Yon yakındı areye, por nya eleci, por nya eleci.